mo ki yin e kasan e ku owo lenu ise iroyin agbaye lo nde se ti boyin lati ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure blessing aroke loruko mi saju iroyin ohun e gbo kuku to sudo sinu re iko omo ogun ofurufu ile nigeria gbe igbimo oluse wadi dide orilede kenya gbe igbise nipa arun ebola ti won ke fin lara eyan kan oyin ile okere eka igbosa fefe o fesu kan lebanon ati ile america nipa didabobo adari tele re ni syria ekunrere iroyan laipe e tetile kon